0: Ben?
1: Şimdi hatırlar mısın? Yolda gidiyorsun arabanın içinde.